kıskanıp öğretmeyenin, yerinde sarf etmeyenin, vay haline, vay haline, vay haline, vay. Bu da iyi mi?

kızanın, öğüt verince kızanın, kırkından sonra azanın, vay haline.